0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de dakika dekiren. Urle eller makka tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kanin aru partundu.
2: Lavur.
1: İnce ve idan da erikina.
3: Onun lavuk meren kanin.
1: İnne orada böyle seyre cefil ake. Nege eller nele soğuma
4: erkonum.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Glaubmıyorum.
0: Neden buradan kalamıyorum? Neden buradan
2: kalamıyorum?
0: Never.